yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

sen sokağında ben kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken kan kırmızı gözleri.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Hanımlar beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert.
1: Guten Morgen, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut, bol dinlenmeli, bol eğlenceli bir pazar diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, pazar pazar işte olanlara bereket, yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk dileyelim. Nasılsınız, görüşmeyeli, keyifler yerindedir umarım. Beni soracak olursanız ben süperim. Kimler bizi nereden dinliyor? Sofrada mısınız yoksa balkonda mı? Belki de yolda, belki sporda. Her neredeyseniz bütün bu soruların cevabını 0-30-217-970-71'e WhatsApp hattım üzerinden bekliyorum. Lütfen bizi nereden dinlediğinizi ve tabii ki de isminizi yazmayı unutmayın. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için yine birbirinden güzel parçalar seçtim. Her telden parçalar da var listemde. Pop'tan tutun da rock'a kadar. Aralara ufak türküler de atacağım. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman günümüzün en yeni şarkıları bizlerle olacak. Onun haricinde değineceğimiz konular da var. Mesela milli takımlarımız, Pota'nın perileri, Filenin sultanları, maşallah coştukça coşuyorlar. Hatta Pota'nın perileri Almanya'da, Berlin'de. Bütün bunları konuşacağız, fakat öncesinde Melis Fis ve Gülü Sevdim Dikeni Battı'yla şöyle pazar gününe bir giriş yapalım.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Günaydın, günaydın. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.18 oldu. Sizlerin günaydın mesajları da gelmeye tabii ki de devam ediyor. Mesela şu mesajın güzelliğine bakar mısınız?
2: Günaydın Metropol FM. Bütün dinleyicilerine gününüz aydın olsun, yüzünüz hep gülsün. Kasanız ve cebiniz dolu olsun. Sağlık, sıhhat dileyim.
1: Amin, amin. Kasamız ve cebimiz dolsun. Günün duasını da aldık bir diğer dinleyicim. O da bir ses kaydı atmış. Benim dinleyicilerim bayılır bana ses kaydı atmaya.
3: Günaydınlar, günaydınlar Mert Bey. Ben Handan dinliyorum sizi ve şu anda çalışıyorum. Taksi arayayım. Handan kucak dolusu selamlar. Handa hava güzel. Şu an 18 derece. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hava güzelmiş, her şey güzelmiş. Taksi Fahramıza kolay gelsin diyorum. Kendisi işini ciddiyetle yapıyor. Adeta bir pilot ciddiyetiyle bize hava durumunu verdi, güneşi verdi, rüzgarı verdi. Kendisine kolay gelsin efendim diliyoruz. Rastgele pazar günü ben de bir dönem yaptım taksi fahı olarak çalıştım. Pazar gününü ben taksi fahı olarak bir kere çok severim. Çünkü trafik yok. Müşterileriniz belli. Müşteri yoğunluğu fazla. Trafik az. Ama işte yine de herkes evde ailesiyle beraber kahvaltı yaparken sizin çalışıyor olmanız dokunuyor. Dokunmuyor da değil. O zaman tüm taksi fahılarımız için gelsin mi? Umur Doma radyolarımız olacak. Yardım et diyecek. 10.20 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

Tıla ve Hayran radyolarımızdaydı. 10.25 oldu saatlerimiz. Grup 84 radyolarımızda. Sarhoş gibiyim diyecekler. Bugün hala konserlerinde bu şarkıyı söylediklerinde salonun toplu halde eşlik ettiği parçalardan biri. Şimdi radyolarınızda.

0: de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Anadolu Rock akımının kurucu ismi Erkin Koray ve Aşkımız Bitecek. Bugün pek çok genç müzisyenin referans aldığı o elektrikli bağlama sesini ilk o denemişti. Büyük Üstad.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim bugün başladı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen saat 18'e kadar oy kullanabilecek. Seçim öncesi anketlerde AfD %42 ile birinci, CDU ise %22 ile ikinci sıradaydı. Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6 seviyesindeydi. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Bu nedenle seçimden birinci çıkması halinde bile AfD'nin hükümet kurup kuramayacağı belirsiz. CDU'nun da çoğunluk oluşturmak için zorlu seçeneklerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Alman İzar Aerospace şirketinin geliştirdiği Spektrum roketi Norveç'ten yapılan test uçuşunda yörüngeye ulaştı. Roket 5 küçük uydu taşıdı. Şirket bunun Avrupa'dan özel olarak geliştirilen bir roketin ilk başarılı yörünge uçuşu olduğunu açıkladı. Başbakan Merz de başarıyı yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. ABD'nin özel temsilcileri Moskova'da Vladimir Putin ile görüştü. ABD Başkanı Trump heyetin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir barış önerisi götürdüğünü açıkladı. Kremlin görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi. Heyetin bugün Kiev'e geçmesi bekleniyor. 80'ler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle tanınan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar, beyler, tekrardan buradayız. 10.38 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Uyanan dinleyicilerimiz var. Müziklerle kendine gelen, çaldığımız şarkılarla güne harika başlayan dinleyicilerimiz bizlere de mesaj atmayı unutmuyorlar. Bu zamana kadar birçok mesaj aldım fakat en güzel mesajlardan biri bu olabilir.
3: Günaydın ben Berlin'den İbrahim. Şarkılarınız çok güzel. Her pazar sizi dinliyoruz.
2: Ya seni ben yerim. Seni ben yerim İbrahim. Selamlar olsun sana da buradan tekrardan. Bir sonraki şarkımızda hatta sana armağan edelim. Senin için Ajda Pekkan'dan bir

şarkı seçtim. Aynen öyle gelecek senin için. Onun haricinde bir dinleyicimiz demiş ki tünaydınlar Metropol FM. Vallahi bizim için hala günaydın. Ama olsun, senin için tünaydın be Ezo. Ben Ezo yine Stuttgart'tan. Hava güzel olsa ne olur, saçlara karlar yağmış. Aha, bugün de nasipte saç boyamak varmış diyor. Kahvaltılar yapılmış, saç boyamaya geçilmiş. Ezo, before after halini isteriz ha. Hani boyatmadan önce nasıldı, bak boyattım Mert, nasıl oldu diye atarsan bir değerlendirmesini yaparız ya. Sonuçta biz de yıllarca kaç tane boyanan saç gördük.

bir diğer harika düet. Ayşe ve Cem Belevi kim ne derse desin. Ayşe'nin hikayesi hiç sıradan değil bu arada. Kendisi 2010'da Miss Belçika seçilmiş. Sonra oyunculuğa geçip Muhteşem Yüzyıl'da Prenses Gabriel

Akın ve seni çok seviyorum doğrudan süslemeden söylenmiş bir aşk şarkısı. Başlığı ne diyorsa şarkı tam da onu anlatıyor. Şarkı boyunca büyük vaatlerde bulunmuyor. Sadece tek bir cümleyi, tek bir duyguyu tekrar tekrar farklı şekillerde söylüyor.

Rap kökenli ama pop tarafına da rahatça geçiş yapabilen bir isim. Sefo ve Toz Duman. Bu şarkıda da o iki dünyanın ortasında duran akıcı bir üslup var.

Hanımlar beyler, herkese tekrardan merhaba. Saatlerimiz 11.10, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Efendim, milli takımımız Almanya'da. Ama hangi milli takımımız? Futbol mu, voleybol mu, yoksa potanın perileri mi? Basketbolcularımız, yani A milli takım, kadın basketbol takımımız Dünya Kupası için Berlin'de. Şu ana kadar 2 tane maç oynadılar. İlk maçta Belçika'yla karşılaştılar ve 89-75 kaybettiler. Dün ise Avustralya'yla karşılaştırdılar. Maç sonu gerçekten inanılmazdı. Bitime 2 dakika kala 9 sayı geridelerdi. Ama öyle bir toparlandılar ki son 2 saniyede fark sadece 2 sayıya indi. Ne yazık ki son saniyede Avustralya bir basket daha buldu ve maçı 77-74 kazandı. Ne diyelim, önümüzdeki maçlara bakacağız. Milli takımımızın önümüzdeki maçı, yarın gruptaki son maçı Porto Rico ile. Bu maçı kazanmaları halinde Dünya Kupası'nda devam etme şansları var. Yani işler henüz tamamıyla bitmedi. İmkanı olanlar da yarınki maçta milli takımımızı destekleyebilirler. Demek ki bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar sanki. Bilmiyorum, tribün nasıldı? Ben maça gidemedim. Ben dün yayındaydım. Maçta olan dinleyicilerimiz varsa eğer WhatsApp'tan bana bir yazabilirler mi ya? Nasılmış? Ben çünkü bayağı bir merak ettim. Alişan ve Kadere Bak çalarken sizler de bana WhatsApp üzerinden... Dünkü milli maçtaki atmosferi, orada bulunan dinleyicilerimiz varsa yazabilirler. Milli takımımız dünkü maçta gerekli desteği gördü mü acaba?

0: Yani 90'ların o dolgun, güçlü ses anlayışının tipik bir örneği Kurtlar Sofrası albümünden bir parça. Geçen onca yıla rağmen tazeliğini koruyor.
1: Sen

Hanımlar beyler, 11.22 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Pota'nın perileri hakkında konuşuyorduk. A milli basketbol takımımız Dünya Kupası için Berlin'deler. İki maçını kaybetti dedim ama ikinci maçını daha henüz oynamamış bile. Ben onu ilk maçla karşılaştırdım. İlk maç karıştırdım. İlk maçta Belçika'ya 89-75 kaybetmişlerdi. İkinci maç bugün Berlin Uber Arena'da milli takımımızı desteklemek isteyen dinleyicilerimizin de yaklaşık 7 dakika içinde orada olmaları gerekiyor. 11.30'da başlayacak maç, milli takımımıza da tekrardan başarılar dileyelim. Dünya Kupası'nda bir dünya şampiyonluğu neden olmasın? Bengü ve Ümit Sayın düeti. Ya sen gidip de radyolarımızda olacak.

Emre Altu ve Su Gibisin 2012 albümü Dudak Dudağı'dan. Altu'nun hikayesi aslında sahne arkasında başlamıştı. Sezen Aksu, Sertab Erener, Nilüfer gibi isimlere vokalistlik yapmıştı.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim bugün başladı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen saat 18'e kadar oy kullanabilecek. Seçim öncesi anketlerde AfD %42 ile birinci, CDU ise %22 ile ikinci sıradaydı. Sol Parti %11, SPD %8, Yeşiller %6 seviyesindeydi. Ancak diğer partiler AfD ile koalisyon kurmayı reddediyor. Bu nedenle seçimden birinci çıkması halinde bile AfD'nin hükümet kurup kuramayacağı belirsiz. CDU'nun da çoğunluk oluşturmak için zorlu seçeneklerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Alman İzar Aerospace şirketinin geliştirdiği Spektrum roketi Norveç'ten yapılan test uçuşunda yörüngeye ulaştı. Roket 5 küçük uydu taşıdı. Şirket bunun Avrupa'dan özel olarak geliştirilen bir roketin ilk başarılı yörünge uçuşu olduğunu açıkladı. Başbakan Merz de başarıyı yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. ABD'nin özel temsilcileri Moskova'da Vladimir Putin ile görüştü. ABD Başkanı Trump heyetin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir barış önerisi götürdüğünü açıkladı. Kremlin görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi. Heyetin bugün Kiev'e geçmesi bekleniyor. 80'ler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle tanınan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

unutur muyuz? Asla. Onlar da bu akşam saat 6'da İtalya ile karşılaşacaklar. Hem de Avrupa Şampiyonası finalinde. Buraya kolay gelmediler. Yarı finalde Sırbistan'ı set bile vermeden 3-0'la geçip finale yükseldiler. Üstelik bizimkiler hem Uluslar Ligi'ni hem de bir önceki Avrupa şampiyonu. Yani bu akşam aslında bir ünvan maçı. Ünvanlarını savunacaklar. Haydi Sultanlar. Şöyle 3-0 temiz set vermeden bir galibiyet bekliyorum sizlerden. Bu akşam biliyorum bunu yapabilecek güce sahipsiniz. Umuyoruz ki bu akşam şöyle hem Filenin Sultanları galip gelir. Hem de bugün Potanın Perileri maçı çevirir. Zaten dün Beşiktaş kazanmış. Keyfimiz tam olarak yerine gelir. Nil Kara İbrahimgil. Seviyorum, sevmiyorum. Tüm arada kalmışlara geliyor.

dobralığına uygun bir şarkı. Bir şey mi dedin? Radyolarımızdaydı. Böyle dobra insanlara ben Gülşen gibi cevap veriyorum. Onlara diyorum ki canın sağ olsun.

Sertab Erener ve 2007'de yayınladığı Mecbursun radyolarımızda. Sertab Erener ki kariyeri boyunca hem Türkçe hem İngilizce repertuarında rahat çalışabilen nadir seslerden biri.

Umurdoma, uyku yokla radyolarımızdaydı. 12-11 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Efendim neredeyse ama neredeyse her hafta sonu teknoloji ve yapay zekadan az da olsa konuşuyoruz. Ona denk gelen haberlerimiz var ve genelde öven taraftan bahsediyorduk. Ama bugün sıra yapay zekanın ayıbını konuşmaya geldi. Evet, fakat öncesinde Tarkan dönmüyor gidenle radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

12.16 oldu saatlerimiz. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Evet, yapay zekanın ayıbını konuşacağız şimdi. Bizlere, bana göre çok büyük bir ayıbı. Efendim, ne oluyor biliyor musunuz? Google'ın yapay zekasına İngilizce "bir Türk'le yalnızım" diye yazınca ne çıkıyor? Hiç denediniz mi? Daha öncesinden şunları öneriyordu. Sakin ol, çıkışı olan bir odada dur, gerekirse polisi ara. Google'cığım bunlar yeter mi? Emin olamadım ya. O orduyu da mı devreye soksak? Bir orduyu da devreye sokalım. Ya arkadaş, nedir bu Türklerle derdiniz be? Peki bunun tam tersi, mesela bir İngilizle yalnızım yazınca ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu çıkıyor: kibar, mesafeli, kuru bir mizah anlayışı var diyor. Hava durumundan sohbet açabilirsin. Bak sen şu yapay zekanın laflarına ya. İngilizlere gelince bal kaymak, Türklere gelince tutuklamak. Yok abi ya. Bu tabii ilk ortaya çıktığında bunu bir Fransız komedyen ortaya çıkartıyor. İtalyan ve Cezayirli arasındaki farkı gösteren bir video paylaşmış. O videoda bomba gibi yayılmış. Bu sadece İngilizce için de değil, mesela Almanca için de, Almanca aramalarda da aynı tablo ortaya çıkmış. Üstelik sadece bizim için değil, Afrika kökenli insanlar için de kapıyı kilitle, polisi ara tarzı öneriler varmış. Google tabii bu olayı görünce bir açıklama yaptı ve dedi ki bu sonuçlar olması gerektiği gibi değil. Düzeltiyoruz dedi ve ekledi, aslında biz tek bir grubu hedef almadık dedi. Ya şimdi bu tarz aramaları büyük ölçüde kapatmışlar ama ben bugün denedim, hala böyle biraz zorlamalarla bazı gruplar için benzer uyarılar çıkıyor. Ya peki bu niye böyle sevgili dinleyicilerimiz, yani neden, bunun sebebi ne? Ya ben bir düşündüm, bence, ya bana göresi, bence sebebi şu: yapay zeka aslında insanlığın aynası. Yani insanlardan ne görüyorsa, ne öğreniyorsa kendini o yönde geliştiriyor. Bütün ön yargıları toplayıp bize resmi bir dille geri sunuyor. Yani belki de asıl yapmamız gereken yapay zekayı düzeltmeden önce zihinleri düzeltmek. Ya bilmiyorum, bu dediğim gibi bu işin bencesi. Peki sizce nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Farklı görüşte olanlar varsa 030 217 970 71'e yazabilirler. Güzel görüşlerinizi okumak için bekliyorum. O zaman şöyle Özcan Deniz'i çağırmanın vakti ufaktan geldi. Bir dudaktan diyecek. Yalan yok, benim en sevdiğim Özcan Deniz şarkısı.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'in Rüdesheim kentinde iki küçük çocuk ailelerinden habersiz evden çıkarak tren istasyonuna kadar gitti. 3 ve 2 yaşındaki kardeşler yalnızca bezleri üzerlerinde ve battaniyelere sarılı halde bulundu. Çocuklar polise yeni ayakkabı almak istediklerini söyledi. Polis çocukların anne ve babasını evde uyandırarak kardeşleri ailelerine teslim etti. Her iki çocuğun da durumunun iyi olduğu bildirildi. Bundeswehr Spee kentinde bulunan Kurpfalz kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir kabul merkezi bulunuyor ve kira sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Spee Belediyesi daha önce araziye konut yapmayı planlıyordu ancak bu projeden vazgeçildi. Bir yolcu gemisi Mosel Nehri üzerindeki eski Wolfer Köprüsü'ne çarpmıştı. Yolcuların yara almadığı bu kazada geminin kumanda kabininin alçaltılmamış olması kazanın nedenlerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hanımlar beyler, 12.30 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Yapay zekanın ayıbını konuşuyorduk az önce. Yapay zekaya bundan birkaç zaman önce bir Türk'le bir odada yalnız başımayım diye yazınca polisi ara tarzı cevaplar veriyordu. Bir İngiliz için sorduğunuzda bir İngilizle aynı odadayım deyince bu sefer de ona hava durumunu sor tarzı öneriler verdi. Tabii bu ortaya çıktıktan sonra birçok tepki geldi. Google dahi açıklama yaptı. Bunun nedenini aslında biz konuşmak istemiştik. Ben dedim ki bunun nedeni yapay zeka insanların aynasıdır. Yapay zeka insanlardan ne görüyorsa kendini de o yönde geliştiriyor diye bir dinleyicimiz Engin yazmış bize, dedim selam Mert. Yapay zeka yapanların ön görüşü yanlışsa yapay zekanın suçu yok. Yapay zekadan önce insanlara biraz beyin yüklemek lazım demiş. Keşke böyle bir şey mümkün olsa ya. Ben çok isterdim. Benzin istasyonu gibi düşünün, beyin istasyonu. Oraya yükleme yapması gereken insanlar, biz de gidebiliriz. Ya ben şu sıra kendimi iyi hissetmiyorum. Beynim sanki biraz azaldı, biraz zekamı yerine getireyim diye. Gitsek oradan istediğimiz kadar beyin doldursak var ya Engin, çok güzel bir projeye kapı açtın bizim için. Bak gör, bu proje iş yapar.

Ajda Pekkan ve 1990 tarihli Ajda 90 albümünden Yaz Yaz Yaz radyolarımızda. Türk popunun süperstar unvanını hala taşıyan isim Ajda Pekkan, kariyerinin 60. yılını dolduracak.

İrem Derici ve Zorun Ne Sevgilim. Doğrudan bir hesaplaşma havası var şarkıda. Derici'nin o dobra üslubu burada da kendini gösteriyor. Mesli.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Melis Fis düeti ismiyle de havasıyla da hafif dokunaklı bir düetti. Ve Mahzun Kırmızıgül. Kendisinin en sevilen parçalarından bir tanesi dinle radyolarımızda. 2002'de çıkmış olmasına rağmen sanki böyle 10 yıldır dinliyormuşuz gibi bir his veriyor.

İlhan Şeşen ve 2002 tarihli Neler Oluyor Bize albümünden bir parça. Aşk layık olanda kalmalı. İlhan Şeşen'in kariyeri boyunca hep aynı çizgide kaldığını söylesek abartmamış oluruz herhalde. Sade, içten, fazla süslemesiz bir anlatım. Bu şarkıda başlığındaki o net iddiayı uzun bir giriş yapmadan direkt ortaya koyuyor. Aşkın gerçekten hak eden de kalmasını gerektiğini anlatıyor.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. 13.05 oldu saatlerimiz. Bu hafta ajanslara ilginç bir haber düştü. Haber şöyleydi: dünya haritası değişiyor. Evet, dünya haritası değişecekmiş. Neden? Çünkü Afrika'nın yerini beğenmemişler, Güney Amerika ile değiştireceklermiş. Hayır, şaka yaptım, öyle bir şey yok. Ama Afrika'nın memnun olmadığı doğru. Bak şimdi, bu konuda netiz. Çünkü Togo önderliğinde Afrika'nın 54 ülkesi Birleşmiş Milletler'e haritaların Afrika'nın gerçek boyutlarını göstermediğini, bunun düzeltilmesi gerektiği gerekçesiyle başvurmuşlar ve bir kampanya başlatmışlar. Correct the map diye, yani haritayı düzeltin diye. Bunu konuşalım bakalım, gerçekten de bu harita doğru mu? Onlar ne öneriyorlar? Bütün bu detaylar Derya Ulu ve Şımarık'tan hemen sonra radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'in Rüdesheim kentinde iki küçük çocuk ailelerinden habersiz evden çıkarak tren istasyonuna kadar gitti. 3 ve 2 yaşındaki kardeşler yalnızca bezleri üzerlerinde ve battaniyelere sarılı halde bulundu. Çocuklar polise yeni ayakkabı almak istediklerini söyledi. Polis çocukların anne ve babasını evde uyandırarak kardeşleri ailelerine teslim etti. Her iki çocuğun da durumunun iyi olduğu bildirildi. Bundeswehr Spee kentinde bulunan Kurpfalz kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir kabul merkezi bulunuyor ve kira sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Spee Belediyesi daha önce araziye konut yapmayı planlıyordu ancak bu projeden vazgeçildi. Bir yolcu gemisi Mosel Nehri üzerindeki eski Wolfer Köprüsü'ne çarpmıştı. Yolcuların yara almadığı bu kazada geminin kumanda kabininin alçaltılmamış olması kazanın nedenlerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, 13.13 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, dünya haritası değişiyor. Bunu konuşuyoruz. Togo önderliğinde Afrika'nın 54 ülkesi Birleşmiş Milletler'e haritaların Afrika'nın gerçek boyutlarını göstermediği gerekçesiyle başvurmuş ve bir kampanya başlatmışlar. Correct the map diye, haritayı düzelt diye. Hemen baktım bu iddialar ne kadar doğru. Cidden de şu an kullandığımız haritalar 1569'da denizcilik için çizilmiş. Yani dünyayı bir kağıt gibi düzleştirince bir bozulma oluyor. Ekvatordan uzaklaştıkça ülkeler olduğundan büyük görünüyor. Bu yüzden Grönland, Kanada, Rusya devasa görünürken Afrika küçük kalıyor onların yanında. Ama gerçekte durum bambaşka. Çünkü Afrika'nın yüz ölçümü 30 milyon kilometre kareden fazlaymış. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Amerika, Çin, Hindistan, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere'yi tek tek alıp Afrika'nın içine koy, hala daha yer kalıyor. Bir de öyle şey yerlerden değil ha bu. Türkiye'deki otobüste, minibüste şoförlerin gördüğü o arka boşluk, hani o kimsenin göremediği arka boşluk var ya, onun gibi değil. Bildiğin kocaman yer kalıyor. Birleşmiş Milletler'de bu alanları gerçeğe uygun gösteren bir harita artık öneriyorlar ve oylamaya da almışlar. Oylamada 164 ülke evet derken sadece Amerika hayır demiş. Amerika'ya Zeynep Bastık'la cevap veriyoruz. Lan diyorum. Ne olurdu siz de oy verseydiniz be.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki gibi 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM. Senin app'in.
2: Hanımlar, beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.27'yi gösteriyor. Bundan yaklaşık 2 saat önce kadın milli basketbol takımımız Pota'nın Perileri Dünya Kupası için Berlin'de 11.30'da Avustralya ile karşı karşıya gelmişlerdi. Maalesef millilerimiz ikinci mücadeleyi de kaybettiler 71-87. Fakat yolun sonu değil. Yarın son bir maçları var. Grubun son maçı 11.30'da Porto Rico ile. Eğer bu maçı da kaybetmeyip kazanabilirlerse Dünya Kupası'nda devam edebilirler. Şikayeti olanlar, Hakim Bey geldi. Hem de Mehmet Erdem'den

Kıyamam radyolarımızdaydı. 13.34 oldu saatlerimiz. Özgün ve 2013 albümü Elveda'dan Şeytan radyolarımızda. Özgün'ün o sesindeki pürüzsüz akıcı ton, arabesk pop çizgisinin en tanıdık örneklerinden biri. Özgün'ün kariyeri arabeskle pop arasındaki o ince çizgide ilerliyor hep. Ne tam anlamıyla geleneksel bir arabesk ne de sıradan bir pop.

Hande Yener ve kariyerinde bir dönüm noktası olarak anılan Sopa radyolarınızda bu şarkı popun asi kraliçesi diye anılan Hande Yener'in imajını yeniden şekillendirdiği dönemin parçalarından biri. O dönem imajını tamamen değiştirmesi sadece müzikte değil sahne kostümlerinde ve klip estetiğinde de kendisini göstermişti. Bu şarkıda o dönüşümün müzikal tarafını en net gösteren örnek.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
1: ...13.45 oldu saatlerimiz... ...hanımlar beyler Metropol FM'deyiz... ...mikrofonda ben Mert... ...birçok dinleyicim vardı... ...isyan ediyorlardı... ...Mert kardeşim ben evlenemiyorum... ...ne yaptıysam olmadı diyen dinleyicim... ...elinden geleni yapmamışsın demek ki... ...yeteri kadar koşmamışsın... ...kısmetinin peşinden... ...bak kısmetinin peşinden koşan... ...nerede olursa buluyor... ...kimden bahsediyorum biliyor musun... Ali İsmet kardeşimden bahsediyorum. Kendisi Las Vegas'ta tanışmış, Kars'ta evlenmiş, düğünü de Kars'ta yapmış. Aslanım benim, arabanın arkasına da Las Vegas'tan Kars Vegas'a yazdırmış Ali kardeşim. Valla belki kumarda kaybettin ama aşkta kazanmışsın da değil. Ben baktım tabii. Las Vegas'ta nasıl tanışmışlar, nasıl bir araya gelmişler diye. Meğer bu arkadaşımız bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans, master yapmak için Amerika'ya gitmiş ve orada tanışmış. Valla dediğim gibi insan kısmetini aramalı. Nerede olacağı, nerede karşına çıkacağı hiç mi hiç belli olmaz. Her an karşınıza zatı şahaneniz çıkabilir. O yüzden evde kaldım diye düşünenler sıkmayın canınızı.

Yaşar ve Bir Tanem. Onun sesindeki o pürüzlü sıcak doku R&B kökenli tarzını arabesk geleneğiyle birleştirmesinden geliyor. R&B'nin kıvrak ritmini arabeskin duygusal derinliğiyle birleştirebilen çok az isim var ve Yaşar da bunların en tanınmışı.

Altıoğlu saatlerimiz Mela Bedel, Gel Dönelim Eve ile radyolarımızda. Benim de eve dönme vaktim geldi. Birazdan Alize Rüzgarları stüdyomuzda esmeye başlayacak. Ben Mert, kendinize iyi bakın, Metropol'le kalın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind die US-Unterhändler Witkoff und Kushner erstmals in Kiew eingetroffen. Dort ist ein Treffen mit Präsident Zelensky geplant. Gestern hatten beide in Moskau fast 3 Stunden mit Kreml-Chef Putin gesprochen. Zelensky erklärte, die Ukraine sei zu konstruktiven Gesprächen bereit, brauche aber Sicherheitsgarantien und eine würdige Nachkriegsordnung. Die Erwartungen an die neuen US-Vermittlungsbemühungen sind in Kiew und Moskau allerdings gering. Heute wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Knapp 1,7 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, noch bis 18 Uhr. Im Fokus steht die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
2: Insgesamt treten 15 Parteien bei dieser Landtagswahl an. Aber die Frage, die die Menschen interessiert, ist vor allem, schafft es die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, der bei jeder Veranstaltung von hunderten Parteianhängern belagert wird für Selfies und Autogramme, schafft der es, die Mehrheit zu holen? Immerhin wird die Partei vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Deswegen könnte die Regierungsbildung auch schwierig werden. Gewinnt die AfD nicht die absolute Mehrheit, könnte es heißen, alle anderen Parteien inklusive der Linken gegen die AfD. Simon Krämer, Magdeburg.
1: Nach dem gescheiterten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen plant die Bundesregierung einen besseren Schutz vor solchen Vorfällen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt rechnet mit einer Zunahme der Attacken. Russlands hybride Angriffe seien tägliche Realität, so der CSU-Politiker.
3: Dobrindts Pläne gehen ziemlich weit. Mobile Einheiten sollen Drohnen über Flughäfen, wichtigen Verkehrsknoten und dem Berliner Regierungsviertel abfangen können. Auch Stromanbieter, Wasserwerke oder Rüstungsfirmen sollen mehr Möglichkeiten bekommen, selbst gegen Drohnen vorzugehen. Und weil Behörden und Unternehmen täglich hunderte Cyberattacken erleben, plant das Innenministerium einen sogenannten Cyberdome, also ein Netz aus digitalen Sensoren, das Hackerangriffe möglichst früh erkennt und abfängt. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die Polizei sucht weiter nach einem 48-Jährigen aus dem Ruhrgebiet. Er soll hinter mehreren Sabotageakten gegen das deutsche Stromnetz stecken. Die Fahndung läuft, sagt die Kölner Polizei. Hinweise seien eingegangen, denen gehe man nach. In seiner Wohnung in Gevelsberg hatten die Fahnder Sprengstoff gefunden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada ABD'de tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, FBI'ye verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Altaş, Doku'nun eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Altaş'ın bu ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program bugün Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme, istihdam ve yapısal reformlara ilişkin hedefler yer alacak. Mevcut programda 2026 için büyüme hedefi %3,8, enflasyon hedefi ise %16 olarak belirlenmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile çok sayıda otoyol için alınan özelleştirme kararını eleştirdi. Özel bu kararın otoyol ve köprü ücretlerini artıracağını savundu. İktidara gelmeleri halinde devletin yaptığı otoyolları yeniden kamuya kazandıracaklarını ve gişeleri kaldıracaklarını söyledi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Fenerbahçe 26. dakikada Şikrinyar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Vlahovic'in golüyle öne geçen siyah beyazlar karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazar da sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalacağım. Bir yandan da tatlı pazar sohbetleri edeceğiz ve seçimleri konuşacağız. Önümüzdeki saatleri beraber geçireceğiz. Şimdi bu saat için sizlere harika şarkılar seçtim. Neler var derseniz neler yok ki. bir kere Alize Rüzgarı'yla nostaljik bir şekilde geçmişe gitmezsek olmaz. O yüzden Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarından birini çalacağım size. Yasemin Kumral'dan Bim Bam Bom'u dinleyeceğiz. Yine eskilerden Cem Karaca'dan Islak Islak dinleyip biraz hüzünleneceğiz. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız pop müziğinin efsane isimleri var. Mustafa Sandal'ın yeni bir şarkısı var. Ben çok beğendim bu şarkıyı ve sizinle paylaşacağım. Sezen Aksu var. Yani anlayacağınız bu saati beraber dop dolu geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi ilk şarkımız bu saatteki geçen yıl çıkan bir şarkı ve bu şarkının sözü müziği Serdar Ortaç'a ait. Rabia Tunçbilek'ten Yarı Çıplak.

Rabia Tunç Black'ten Yarı Çıplak şarkısını dinledik. Şimdi de Minik Serçe ile devam ediyoruz. Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım size. Bu şarkı ne zaman dinlesem beni çok iyi hissettiriyor. Çünkü bana çocukluğumdaki o İstanbul'u, böyle İstanbul'un boğazında bir vapur yolculuğundayken hissettiğim o güzel tatlı hisleri hatırlatıyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Sezen Aksu'dan Şinanay.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
2: Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı Deli Dünya isimli bir gruptan. Ne kadar güzel bir grup ismi bence bu. Deli Dünya. Öyle gerçekten. Ve bu grup özel bir şey yapıyor. 1960'lı, 70'li yıllarda çıkmış olan halk müziğinin enerjisini, halk müziğini alıyor. Günümüzden elektronik müzik ve rock'la bir araya getiriyor. Ve bu çalacağım şarkının ismini Ahir Zaman koymuşlar. Yani Deli Dünya grubundan Ahir Zaman şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkının sözleri bence çok güzel yazılmış ve beni çok etkiliyor dinlediğimde. Ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Deli Dünya'dan Ahir Zaman.

yıllara hasretsin sen de ilk mümkün gibi.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'in Rüdesheim kentinde iki küçük çocuk ailelerinden habersiz evden çıkarak tren istasyonuna kadar gitti. 3 ve 2 yaşındaki kardeşler yalnızca bezleri üzerlerinde ve battaniyelere sarılı halde bulundu. Çocuklar polise yeni ayakkabı almak istediklerini söyledi. Polis çocukların anne ve babasını evde uyandırarak kardeşleri ailelerine teslim etti. Her iki çocuğun da durumunun iyi olduğu bildirildi. Bundeswehr Spee kentinde bulunan Kurpfalz kışlasına geri dönüyor. Kışlada şu anda sığınmacılar için bir kabul merkezi bulunuyor ve kira sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Spee Belediyesi daha önce araziye konut yapmayı planlıyordu ancak bu projeden vazgeçildi. Bir yolcu gemisi Mosel Nehri üzerindeki eski Wolfer Köprüsü'ne çarpmıştı. Yolcuların yara almadığı bu kazada geminin kumanda kabininin alçaltılmamış olması kazanın nedenlerinden biri olarak görülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Buray'dan Seni Her Gördüğümde şarkısını dinledik. Ve bu şarkının aslı 1965 yılından Erkin Koray'ın bir şarkısıydı. Ve kim söylerse söylesin güzel yazılmış şarkılar harika oluyor. Çok güzel duyuluyor. Şimdi yine eskilerden bir başka efsane bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkı Türk müziğinin en sevilen, en bilinen ve insanı en duygulandıran şarkılarından biri. Cem Karaca'dan bir şarkı. Cem Karaca zaten öyle bir isim ki hani sesini 2 saniye duyduğunuzda Cem Karaca olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Her zaman insana dokunan, duygu dolu şarkılar yapıyor ve bu da onların biri, belki de en iyilerinden. Cem Karaca'dan Islak Islak.

Mustafa Sandal'ın yepyeni şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkı 3 hafta önce çıktı. Ve bence Mustafa Sandal öyle bir isim ki 30 yıllık hatta 30 yılı aşkın kariyerinde başarılı olmayan, ses getirmeyen bir şarkısı bile yok. Yaptığı her şarkı efsane oluyor, dillere, akıllara kazınıyor. Mustafa Sandal böyle Türk popunun efsanelerinden bir isim haline geldi. Bu şarkı da Mustafa Sandal'ın her zamanki harika sesi ve enerjisiyle Geliversen.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götüreceğim. Çok özel bir şarkı geliyor. Benim içimi kıpır kıpır eden bazı Yeşilçam filmleri var ve bu şarkı da bu Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri. Eminim bazı dinleyicilerim duyduğu anda bu şarkıyı hemen o moda girecekler. Yasemin Kumral'dan bir şarkı ve diyor ki şarkıda: Bim bam bom çatlasın tüm dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Böyle neşe dolu, aşka dönük, çok tatlı bir şarkı. Yasemin Kumral'dan Bim bam bom.

Hadise'den Farkımız Var şarkısını dinledik. Şimdi de Alişan'ın yeni şarkısıyla devam ediyoruz. Ve maalesef bu şarkının ardında biraz insanı üzen, insanı içini burkan bir hikaye yatıyor. Bu şarkıyı Alişan 2021 yılında kardeşini kaybettikten sonra yapmış ve bu şarkıyı yaparken kardeşinin çocuklarından, yani yeğenlerinden bayağı yardım almış. Alişan yeğenlerini kardeşinden ona kalan bir emanet olarak görüyormuş ve bu şarkıdan kazandığı gelirin bir kısmını da yeğenlerine verecekmiş. Yani böyle hüzünlü bir şarkı. Hayatın beklenmedik acılarını, kalp kırıklıklarını anlatıyor ve Alişan'ın o efsane insanın içine dokunan sesinden dinliyoruz. Alişan'dan Kadere Bak.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı çok güzel, çok enerjik bir şarkı. Türk müziği ile İspanyolların flamenko müziğini bir araya getiriyor bu şarkı. Ve düşününce bizim kültürümüzle, yani Türk kültürüyle İspanyol kültürü arasında da bir sürü benzerlik var. Çünkü iki ülkenin insanı da enerjik insanlar, kıpır kıpır böyle kanı kaynayan insanlar. Ve bence bu şarkı da bu iki türü bir araya getirip ortaya harika kıpır kıpır bir şey çıkarmış. Turkish Anatolian Flamenco'dan Artık Sevmeyeceğim.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sind erstmals in Kiew eingetroffen, um über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu sprechen. Die beiden treffen sich heute mit Präsident Zelensky.
3: Der ukrainische Präsident Zelensky begrüßte die Amerikaner unter freiem Himmel vor der Sophienkathedrale. Auf dem Platz stehen viele Erinnerungsfotos an ukrainische Soldaten. Lange haben Witkoff und Kushner gezögert, überhaupt die Reise nach Kiew zu machen. In Moskau waren sie viel öfter und auch am Vortag haben sie im Kreml mit Wladimir Putin gesprochen. Allerdings erwarten derzeit weder Moskau noch Kiew eine erfolgreiche Vermittlung der Amerikaner. Jede Seite will die andere militärisch unter Druck setzen. Friedemann Kohler, Nachrichtenredaktion.
2: Schafft die AfD die absolute Mehrheit? In Sachsen-Anhalt wird heute ein neuer Landtag gewählt. Die Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet und schließen um 18 Uhr. Nicht nur bei uns, auch international wird die Wahl mit großem Interesse verfolgt.
4: Politisch könnte dieser Wahlabend einiges durcheinanderwirbeln. Die AfD geht als klarer Favorit ins Rennen. In der letzten Umfrage lag sie bei 41%, die CDU bei 23%. Aber selbst wenn die AfD stärkste Kraft wird, ist völlig offen, wer regieren kann. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit ihr aus. Und AfD-Spitzenkandidat Siegmund sagt selbst, er will nur mit absoluter Mehrheit Regierungschef werden. CDU-Ministerpräsident Schulze hofft deshalb auf ein starkes Ergebnis seiner Partei. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird erst am frühen Montagmorgen gerechnet. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Nach mehreren versuchten Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz sucht die Polizei am Hambacher Forst bei Kerpen mit einem Großaufgebot nach einem 48-jährigen Tatverdächtigen. Nach Angaben der Kölner Polizei wird nach dem Mann selbst oder Spuren von ihm gefahndet. Er soll Bekennerschreiben verschickt haben, die auf Täterwissen hindeuten. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Gevelsberg war zuvor Sprengstoff entdeckt worden. Steigende Temperaturen seit den 80er Jahren führen dazu, dass die Pflanzenwelt in europäischen Gebirgen artenreicher wird. Allerdings gibt es auch Verlierer, haben Wissenschaftler der Universität Wien nachgewiesen. Sie haben in einer Studie 62 Berggipfel untersucht. Das Ergebnis: Es siedeln sich zunehmend neue Arten an. An kühlere Standorte angepasste Pflanzen verschwinden jedoch.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada ABD'de tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, FBI'ye verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Altaş, Doku'nun eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü ve cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdü. Altaş'ın bu ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme, istihdam ve yapısal reformlara ilişkin hedefler yer alacak. Mevcut programda 2026 için büyüme hedefi %3,8, enflasyon hedefi ise %16 olarak belirlenmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile çok sayıda otoyol için alınan özelleştirme kararını eleştirdi. Özel bu kararın otoyol ve köprü ücretlerini artıracağını savundu. İktidara gelmeleri halinde devletin yaptığı otoyolları yeniden kamuya kazandıracaklarını ve gişeleri kaldıracaklarını söyledi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Fenerbahçe 26. dakikada Şikrinyar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Vlahovic'in golüyle öne geçen siyah beyazlar karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni saate girdik, saat 15.08 ve bu saat içinde de sizlere harika şarkılar seçtim. Şimdi biraz bakalım neler var derseniz hemen biraz bahsedeyim neler var. Bu saatte yeni nesil ve eski nesil sanatçılarımızı bir araya getireceğim. Pop'un efsane isimlerini dinleyeceğiz her zamanki gibi. Demet Akalın var listede. Göksel'den çok güzel bir şarkı var. Tarkan'dan, megastarımız Tarkan'dan Aşk Gitti Bizden şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkı bence Tarkan'ın son zamanlarda yaptığı en güzel şarkılardan biri. Bir başka çok özel pop sanatçımız Serdar Ortaç'tan, belki de Serdar Ortaç'ın en sevilen şarkısı Dansöz'ü dinleyeceğiz. Ve bunun için ben çok heyecanlıyım çünkü Dansöz şarkısı ben büyürken en sevdiğim, çocukluğumdan beri en sevdiğim pop şarkılarından biri. Sonra biraz da genç sanatçılarımıza geçeceğiz ve Manifest dinleyeceğiz, Aleyna Tilki dinleyeceğiz. Son zamanlarda benden çalmam çok istenen Mebrure'den Zat-ı Şahanesi şarkısını dinleyeceğiz. Yani bu saati dolu dolu, enerjik, tatlıca geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi ilk şarkımızla başlıyoruz saate. Bu şarkı da çok özel çünkü 2001 yılından tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmış bir rock şarkısı. Kıraç'tan Yıllar Sonra.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı 2026 yılından, yani bu yıldan bir şarkı ve benim bu yıl içinde en sevdiğim ilk 3 şarkıdan biri. Bu yıl içinde yeni çıkmış olan bence en iyi 3 şarkıdan biri kesinlikle. Bu şarkı Burak Bulut'tan ve ismi Diva. Şimdi Diva kelimesini araştırdım. Bu kelime İtalyanca'da tanrıça demekmiş ve dilimize İtalyanca'dan geçmiş. Bu çalacağım şarkıda da Burak Bulut diva kelimesini çok doğru bir yerde kullanıyor. Diyor ki diva diva diva bebeğim bir daha bir daha bir daha seveyim mi? Bu şarkının enerjisini ben çok seviyorum ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Burak Bulut'tan Diva.

Hanımlar, beyler, şimdi romantik bir düetle devam ediyoruz. Bu düet Türkiye'de son yıllarda çok popüler olan söz ve müzik yazarı Mert Çodur'la İrem Derici'den bir düet. Bence bu ikilinin sesi birbirine çok yakışıyor ve bu şarkı da çok güzel yazılmış. Aşkı çok tatlı, çok romantik bir şekilde anlatıyor. İrem Derici ve Mert Çodur'dan Yıkılana Kadar.

Hanımlar beyler, beklenen an geldi. Türk pop müziğinin en efsane şarkılarından biri geliyor. Bu şarkının sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait. Belki de Serdar Ortaç'ı Serdar Ortaç yapan şarkı bu şarkı. 2007 yılında çıkardığı ve büyük ses getiren, çok beğenilen albüm Mesafeden, Serdar Ortaç'tan Dansöz.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Manifest grubu geliyor. Manifest kızlarını dinleyeceğiz. Manifest en son Ajda Pekkan'la çıkardıkları, birkaç ay önce çıkardıkları Hileli şarkısıyla gündemden hiç düşmediler. Bu şarkı çok beğenildi ve bunun üzerine yine çok beğenilen yeni bir şarkı yaptılar. Bu şarkı da sosyal medyada çok konuşuldu. Çok beğenildi. Ben de sizin için çalmak istiyorum. Manifest'ten Toz Pembe.

Manifest'ten Toz Pembe şarkısını dinledik. Şimdi de buna benzer bir şekilde bir başka genç pop sanatçımızla devam edeceğiz. Aleyna Tilki dinleyeceğiz. Aleyna Tilki yaşından ötürü yani piyasaya Türkiye'de çıktığında 16 yaşındaydı ve tüm gençliğini gözler önünde, Türkiye'nin gözleri önünde geçirdi. Şu anda hem kariyerine devam ediyor, şarkılar yapıyor, projeler yapıyor, hem de bir yandan müzik eğitimine devam ediyor. Ve Aleyna Tilki'nin çok çalışkan, çok disiplinli bir öğrenci olduğunu söylüyor insanlar. Ve ben inanıyorum. Çünkü Aleyna Tilki'nin kariyeri ilk çıktığından bugüne kadar çok güzelleşti. Şarkıları çok güzelleşti. Her şeyi iyi götürdüğünü düşünüyorum Aleyna Tilki'nin. Bu çalacağım şarkı da geçen yıl yani 2025 yılında çıkardığı Kırlar albümünden bence albümün en güzel şarkısı. Aleyna Tilki'den Niyetim Saf.

Zinet Salih'den Deli Divanenim'i dinledik. Ve şimdi yine ona benzer çok tatlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkının orijinali 1970'lerden Yeşilçam filmlerinden duymaya alıştığımız bir aşk şarkısı. Göksel 2009 yılında Mektubumu Buldun Mu diye bir albüm çıkarıyor. Ve bu albümde eski şarkıları

eski sevilen şarkıları alıp yeniden yorumluyor. Bu şarkı da onlardan biri. Asla eskimeyen, neşesini hiç kaybetmeyen çok tatlı bir şarkı. Şu an beni Türkiye'den dinleyen sevgili dinleyicilerim, Güler Hanım ve Güler Hanım'ın yengesi Emine Hanım için gelsin. Buradan size tüm sevgimi yolluyorum. Göksel'den Senden Başka.

Göksel'den Senden Başka şarkısını dinledik ve şimdi bir başka kadın sanatçımızla devam ediyoruz. Zeynep Bastık. Şimdi Zeynep Bastık 10 parmağında 10 marifet birisi ve çünkü kariyerine Anadolu Ateşi ekibinde dansçı olarak başlamış. Aynı zamanda oradan oyunculuk yapmaya başlamış ve bir yandan da şarkılar yapıyor. Bu şarkısını da sadece kadınlardan oluşan bir grupla yapmış. Yani kadınlar bir araya gelince ortaya ne kadar güzel, ne kadar başarılı işler çıkarabiliyorlar bunun bir örneği. Çok güzel bir şarkı Zeynep Bastık'tan Misafir.

Zatı şahane deyince ne düşünüyorsunuz? Zatı şahane demek mükemmel insan demekmiş ve hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlardan bahsedilirken onlar için zatı şahane denirmiş. Çünkü topluma örnek olan davranışlarıyla rol modeli olan insanlara böyle hitap ediliyormuş. Ve şimdi çalacağım bu benden çok da çalmam istenen bu şarkı Mebrure'den Zatı Şahanesi isimli bir şarkı. Mebrure bu şarkıda aşkı anlatıyor, aşktan bahsediyor ve sevdiği kişiden Zatı Şahanesi yani harika insan, mükemmel insan olarak bahsediyor. Çok tatlı bir şarkı ve bir yandan da çok nostaljik bir melodisi var. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

Tan Taşçı ile devam ediyoruz. Tan Taşçı, Almanya'dan Türkiye'ye müzik köprüsü kurmuş bir sanatçımız. Hanofa doğumlu ve Türkiye'de Ankara'da opera eğitimini tamamlıyor Tan Taşçı. Ve sonrasında da Türkçe pop'a kendine has çok özel bir tarz getiriyor. Şimdi çalacağım şarkı da Tan Taşçı'nın yeni şarkısı. Bu şarkıyı 3 ay önce çıkardı. Köln'den dinleyicim İhsan Bey için gelsin Tan Taşçı'dan Gidişat.

sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgar'ı programına kıpır kıpır bir düetle devam ediyoruz. Bu düet birbirine çok yakışan bir ikiliden. İkilinin biri Sibel Can. Sibel Can bu şarkıda her zamanki gibi neşe dolu, enerjik, çok tatlı ve APO ile bir araya geliyor bu şarkıda. APO da bir o kadar kendine has kıpır kıpır bir sanatçımız. Afgan ve Türkmen kökenli APO ve bu kültürleri çok güzel bir araya getiriyor. Kendine has bir tarz yaratıyor. Bu şarkıda da Sibel Can'la bir araya geldiklerinde ortaya harika bir şey çıkmış. Benim en beğendiğim şarkılardan biri bu yıl içinde. Sizin için çalmazsam olmaz bu şarkıyı. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

Hanımlar, beyler. Son zamanların ilginç haber başlıklarına baktım. Neler olmuş, neler yapılmış diye. Bir tane çok ilginç, hem güldüren hem de düşündüren bir haber vardı. Bu haber bence bu yılın en güzel, en iyi memleket yolculuğu hikayelerinden biri. Şöyle oluyor. Şimdi bir çiftimiz var. Almanya'dan Türkiye'ye arabayla dönüyorlar. Hüsnü Bey ve Hüsniye Hanım çiftimiz. Bakın isimleri bile ne kadar güzel. Birbirine çok yakışan bir çift. Ve bu çiftimiz Hırvatistan'da bir benzin istasyonunda mola veriyorlar. Hüsnü Bey arabadan iniyor, yakıtını alıyor, ödemeyi yapıyor. Arabasına dönüyor ve gidiyor, yola devam. Ne eksik dersiniz? Eşi Hüsniye Hanım'ı benzin istasyonunun tuvaletinde unutmuş Hüsnü Bey. Sonra tabii Hüsniye Hanım çıkıyor tuvaletten, fark ediyor ki Hüsnü Bey yok, gitmiş çoktan. Kızını aramış bir yerden, telefon bulup babana ulaş diye. Kızı Hüsnü Bey'le konuşunca Hüsnü Bey dönüp bakıyor ki gerçekten de Hüsniye Hanım arabada değil ve geri dönüyor. Ve çiftimiz yaklaşık 6 saat sonra yeniden Hırvatistan'da buluşuyorlar ve Türkiye yolculuğuna böyle devam ediyorlar. Eğer Hüsnü ve Hüsniye çifti şu an bizi dinliyorlarsa buradan size tüm sevgimi yolluyorum. Bir ömür boyu beraber olmanız dileğiyle. Ve bu hikaye de bize memleket yolunda olabilecek şeyleri gösteriyor. Yani hepimizin başına gelmiş olan böyle komik şeyler, unuttuğumuz şeyler, fark etmediğimiz şeyler vardır. Dinleyicilerimize soruyorum. Sizin böyle memleket yolu hikayeleriniz var mı? WhatsApp attım, önümde açık, mesajlarınızı bekliyorum. Bir yere ayrılmayın.

Ankaralılar, bu şarkı sizin için geliyor. Ankara Echoes grubundan bir şarkı. Bu şarkıda bu grup Anadolu halk müziği ile elektronik müziği bir araya getiriyor ve ortaya bayağı tatlı bir şey çıkıyor. Ankara Echoes'dan Beni Al.

Hanımlar beyler, az önce memleket yolculuğu yapan bir çiftimizin başına gelen olayı konuştuk. Ben de size sormuştum, sizin böyle bu çeşit memleket yolculuğu hikayeleriniz var mı diye. Bir dinleyicim Mehmet Bey mesaj attı. Mehmet Bey ile eşi Pınar Hanım'ın da şöyle bir olayı olmuş. Mehmet Bey ile Pınar Hanım Duisburg'dan Samsun'a giderken Macaristan'da bir dinlenme tesisinde ara vermişler yolculuğa. Mehmet Bey oradan markete girmiş, işte biraz bir şeyler almış, oyalanmış. Sonra çıkınca bir bakmış araba yok, eşi Pınar Hanım da yok. Sonra bakınmış etrafa, yok arabayı görememiş, eşini aramış, cevap yok. Panik olacakken tam meğerse Pınar Hanım arabayı biraz ileri çekip böyle köşeyi döndürüp Mehmet Bey'e bir şaka yapmış ve sonra da demiş ki Pınar Hanım, ne yapacağını merak ettim, beni kaybetsen diye. Bu hikaye beni bayağı güldürdü. Ben de bu hikayeyi buradan söylemek istedim ki böyle birbirine yolculuklarda küçük şakalar yapmak isteyen dinleyicilerim varsa bir örnek olsun diye. O zaman bu şarkı Mehmet Bey ve Pınar Hanım çifti için gelsin. Hikayenizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri.

yeri. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısını dinledik. Şimdi de bir başka kadın sanatçımız Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Derya Uluğ da çok yetenekli bir sanatçı. Kariyerine Ebru Gündeş'in arka vokali olarak başlıyor ve oradan ilerliyor kariyerinde. Kendi şarkılarını çıkararak şu an hızla devam ediyor. Bu yıl çıkardığı Şımarık şarkısı bayağı beğenildi. Bu şarkıyı ben çok seviyorum çünkü çok açık sözlü bir şarkı. Diyor ki Derya bu şarkıda, ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Güzel demiş, çok çok güzel, çok iyi bir tonda söylemiş. Derya Uluğ'dan Şımarık.

Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı Geliversene dinledik. Şimdi Türk pop müziğinin bir başka efsanesinden bir başka yeni şarkı dinleyeceğiz. Yalın'dan bir şarkı geliyor. Yalın 20 yılı aşkın müzik kariyerine bugün de son hızla devam ediyor ve ilk günkü gibi kendine has o romantik tarzıyla çok güzel şarkılar yapıyor. Geçtiğimiz ay Akşamüstü isimli yeni bir albüm çıkardı. Bu albümü ben çok beğendim. Çok duygulu ve romantik buldum ve sizin için de çalmak istiyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bu şarkı albüme ismini veren şarkı, Yalın'dan Akşamüstü.

Yalın'dan Akşamüstü şarkısını dinledik. Şimdi de rap müziğin yıldızlarından Semih Cenk'le devam ediyoruz. Biraz enerjiyi yükselteceğiz. Semih Cenk 2019 yılında O Ses Türkiye ile tanınmaya başlandı ve o zamanlar Hadise'nin ekibindeydi. Bayağı da ilerledi yarışmada. Sonra Düşer Aklıma diye bir şarkı yapıp yayınlıyor Semih Cenk ve bu şarkı yeterince dinlenmiyor diye düşündüğü için o kadar stres yapmış ki saç kıran olmuş, saçlarından olmuş Semih Cenk. Ama sonra bir baktık şarkı 100 milyon izlenmeyi geçti. Yani Türkiye'nin nüfusundan daha fazla sayı. Ve bunun üzerine bir de 2023 yılında Spotify'da Semih Cenk Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu. Yani stresten saç kıran da olsa tam bir başarı hikayesi. Semih Cenk'ten Kalpsiz.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi eskilerden, aslı 1965 yılından olan bir şarkı çalacağım. Bu şarkıyı Erkin Koray'dan dinlemeye alışıyoruz aslında. Buray bu yıl bu şarkıyı yeniden söyledi ve içine harika bir klarnet solosu ekledi. Ben Buray'ın versiyonunu çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu şarkının hem sözleri güzel, hem bestesi güzel, hem de duygulu, çok özel bir şarkı. Ve kim söylerse söylesin harika oluyor. Buray'dan Seni Her Gördüğümde.

0: biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde.

0: Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet şarkısını dinledik. Bu gurbet meselesi bizim için çok önemli. Gurbet, memleket, böyle hisleri hepimiz anlıyoruz, paylaşıyoruz. Ve Faruk Sabancı ve Sena Şener bu şarkıda da gurbeti çok güzel yorumlamışlar, çok güzel anlatmışlar bence. Benim için özel bir şarkı bu. Şimdi Teoman'la devam ediyoruz. Bu çalacağım şarkı Teoman'ın en isyankar, sitemkar şarkılarından biri. Diyor ki Teoman bu şarkıda, "İnsanlardan kaçarım, zor sorular sorarım, yaşamak için bir neden ararım." Bazen hepimizin hissettiği o böyle bıkmışlık hissini, o sitemkar hissi Teoman bu şarkıda çok güzel ifade ediyor. İnsanın içine işleyen bir şarkı. Teoman'dan "Ne yapayım tabiatım böyle."
1: Kaparım, ardıma bakarım.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'teki eyalet parlamentosu seçiminde seçime katılım oranı %54'ü geçti. Bu oran 2021'deki seçimlerdeki katılım oranının neredeyse iki katı. Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin bulunduğu eyalette seçim sonuçları merakla bekleniyor. AfD'nin ilk kez eyalet başkanını belirleme ihtimali sebebiyle Saksonya-Anhalt seçimleri tüm Almanya'da yakından takip ediliyor. Alman İzar Aerospace şirketinin geliştirdiği Spektrum roketi Norveç'ten yapılan test uçuşunda yörüngeye ulaştı. Roket 5 küçük uydu taşıdı. Şirket bunun Avrupa'dan özel olarak geliştirilen bir roketin ilk başarılı yörünge uçuşu olduğunu açıkladı. Başbakan Merz de başarıyı yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. ABD'nin özel temsilcileri Moskova'da Vladimir Putin ile görüştü. ABD Başkanı Trump heyetin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir barış önerisi götürdüğünü açıkladı. Kremlin görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi. Heyetin bugün Kiev'e geçmesi bekleniyor. 80'ler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle tanınan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Minik Serçe Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Bu şarkıda Sezen bir aşkı, bir tutkuyu anlatıyor ve diyor ki: "Hadi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize." Ne kadar güzel demiş. Çünkü aşkı böyle dünyaları aşan, hani yıldızlar seviyesine çıkan ya da aşık olan iki kişiyi böyle dünyadan alıp yukarı yıldızların seviyesine çıkaran bir şey olarak anlatıyor aşkı Sezen Aksu. Harika bir şarkı. Haydi gel benimle ol.

Sezen Aksu'dan Haydi Gel Benimle Ol şarkısını dinledik. Şimdi de bir o kadar duygulu bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Bu Yıldız Tilbe'nin benzersiz sesinden bir ayrılık şarkısı. Diyor ki Yıldız Tilbe bu şarkıda, günlerdir bir haber alamadım senden, ne oldu beni unutmaya yemin mi ettin? Bu durum, birilerini yazıp, birilerine mesaj atıp, birilerini arayıp cevap alamamak herhalde maalesef ki birçoğumuzun başına gelmiştir. Ve yaşayan herkes bu hissi biliyor. Ne kadar can sıkıcı bir his olduğunu, ne kadar insanı üzebilecek bir şey olduğunu. Ve işte bu şarkıda Yıldız Tilbe bu hissi çok güzel anlatmış. Yıldız Tilbe'den yemin mi ettin?

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi bu son 3 şarkıda Sezen Aksu dinledik, Yıldız Tilbe dinledik. İkisi de aşk üzerine konuştular. Sezen Aksu aşkın ne kadar güzel, ne kadar büyülü bir şey olduğunu anlattı. Yıldız Tilbe de ayrılığın, cevapsız kalmanın ne kadar insanı yaraladığını anlattı bu Yemin Mi Ettin şarkısıyla. Şimdi bir de bakalım Hadise'ye soralım. Hadise aşkla ilgili ne düşünüyor? Bu çalacağım şarkı Türk popunun en güzel yıllarından biri olan 2011 yılından bir şarkı. Hadise bize bu şarkıda soruyor. Aşk kaç beden giyer?

Rabia Tunç Black'ten Yarı Çıplak şarkısını dinledik. Bu şarkı bu yılın en güzel ve en başarılı şarkılarından biri. Şöyle de bir detay var bu şarkıyla alakalı. Sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait. Yani Türk popunun böyle bir usta isminin imzası da olan bir şarkı. Şimdi de geçen yılın en ses getiren şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bu şarkı bir düet ve listeleri alt üst etmiş olan bir düet. Türk popunun kraliçelerinden biri Demet Akalın var bu düette. Ve kiminle bir araya geliyor dersiniz? Türk rapinin yıldızlarından biri Sefo'yla bir araya geliyor bu şarkıda. Bu şarkı o kadar enerjik ki bunu dinlerken yerimizde durmak neredeyse mümkün değil. Ve sanki Sefo ve Demet Akalın bunu bilir gibi bu şarkıya böyle bir isim vermişler. Demişler ki yerinde dur.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'teki eyalet parlamentosu seçiminde seçime katılım oranı %54'ü geçti. Bu oran 2021'deki seçimlerdeki katılım oranının neredeyse iki katı. Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin bulunduğu eyalette seçim sonuçları merakla bekleniyor. AfD'nin ilk kez eyalet başkanını belirleme ihtimali sebebiyle Saksonya-Anhalt seçimleri tüm Almanya'da yakından takip ediliyor. Alman İzar Aerospace şirketinin geliştirdiği Spektrum roketi Norveç'ten yapılan test uçuşunda yörüngeye ulaştı. Roket 5 küçük uydu taşıdı. Şirket bunun Avrupa'dan özel olarak geliştirilen bir roketin ilk başarılı yörünge uçuşu olduğunu açıkladı. Başbakan Merz de başarıyı yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. ABD'nin özel temsilcileri Moskova'da Vladimir Putin ile görüştü. ABD Başkanı Trump heyetin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir barış önerisi götürdüğünü açıkladı. Kremlin görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi. Heyetin bugün Kiev'e geçmesi bekleniyor. 80'ler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle tanınan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ben Alize, bugün Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini konuşuyoruz. Bu seçimi şu an tüm Almanya dikkatle izliyor. Peki neden önemli bu seçim? Seçim öncesi son anketlerde AfD açık ara farkla önde görünüyor. Bu bir ilk Almanya'da. %41 ve 43 arası bir oranda AfD önde ve bu oran eğer gerçekleşirse AfD'nin tek başına eyalet hükümeti kurabilmesi için yeterli görünüyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuda Metropol FM'de Esra ve haber redaktörümüz Ceyhun Kara bir sohbet ettiler. Ve orada Esra çok basit ve çok da güzel, çok doğru bir soru sordu. Dedi ki, göçmenler olarak bu durumdan, bu gelişmeden korkmalı mıyız? Ve redaktörümüz Ceyhun bunu çok güzel ifade etti. Dedi ki, Doğu Almanya'da vatandaşların AfD'ye yönelmesinin iki sebebi var, iki ana sebebi var. Bunların biri, vatandaşların bu kazanılan, yıllar boyunca Almanya'da kazanılan refahı kaybetme korkusu. İkincisi de bir değişim arzusu. Ve bu seçimle ilgili önemli olan şey, bu seçim bir eyalet seçimi. Yani ülkenin işleyişinde, yapısında köklü bir değişim yapmak eyalet seviyesinde bir şey değil. Sadece federal hükümetin seviyesinde olabilecek bir şey. Ama yerel anlamda eğer AfD iktidara gelirse tabii ki verebilecekleri birçok karar olacak. Mesela hangi projelerin bütçe desteği alabileceği, hangi projelerin almayacağı ya da okullardaki göçmen öğrenciler mesela bu öğrencilerin nasıl ele alınacağı. Bunlar hep AfD eğer gelirse AfD'nin kararlarına bağlı olabilecek. Ve yani sadece bir eyalet seçimi de olsa bugünkü seçim herkes için oldukça önemli ve sadece Almanya değil tüm Avrupa politikası için önemli bir gün. Birazdan sandıklar açılmaya başladıktan sonra haber redaktörümüz Mustafa Kayabaşı burada olacak. Onunla bu Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri üzerine bir sohbet edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Saksonya-Anhalt seçim sonuçlarını öğrenmek için haber redaktörümüz Mustafa Kayabaşı benimle stüdyoda. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk Alize.
0: Evet, bugün Almanya tarihinde çok önemli bir gün. Bu seçim sadece bir eyalet seçimi de olsa tüm Almanya ve hatta tüm Avrupa bu seçimde olacak olanları bekliyor ve izliyor. Senden sonuçları alabilir miyiz?
1: Tabii ki. AfD bu seçimlerde çok büyük bir zafere imza attı. Oylarını iki katından fazla artırarak neredeyse 45-44,5'luk bir oy aldı. CDU için de durum tam tersi. CDU da oylarını yarı yarıya düşürdü ve 18,5'luk bir oy aldı. Linke'nin 9,5, Yeşillerin 9, SPD'nin 8 oy aldığı görülüyor ama bu sonuçların hiçbiri tabii ki kesin sonuçlar değil. Tahminler bu yönde. Ve BSW var, o da çok önemli bir parti şimdi koalisyon seçenekleri için. BSW'nin de barajı kıl payı geçtiği gözüküyor.
0: Anlıyorum. Peki bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor sence?
1: Burada şöyle bir durum var, yani diğer partiler AfD ile koalisyon yapmak istemediklerini söylemişti. AfD de aynı şekilde diğer partilerle koalisyon yapmak istemiyor ve tek başına iktidar olmak istiyordu. Burada bir BSW'nin durumu net değil. BSW AfD'nin seçtiği, yani AfD'li olmayan AfD'nin seçtiği bir adayı destekleyebileceğine dair sinyaller vermişti. Seçenekler şu anda gerçekten çok karışık. AfD tek başına şu an hükümet kuramazsa CDU liderliğinde ve sol partinin belki dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti kurulabilir. Çünkü CDU aslında sol partiyle de koalisyon kurmayacağını söyledi. Diğer seçenekler biraz zor gözüküyor. Şu anda mevcut CDU, SPD, FDP koalisyonu devam edemiyor. FDP zaten barajı da geçemedi. CDU, SPD, Yeşiller seçeneği de çoğunluğa ulaşamıyor. AfD'nin de şu andaki sonuçlar eğer böyle tamamlanırsa en azından bir BSW'nin desteğine ihtiyacı var gibi gözüküyor tek başına iktidar olabilmek için.
0: Anladım ama göründüğü kadarıyla şimdilik hiçbir parti AfD ile koalisyon kurmaya niyetli değil ve anladığım kadarıyla AfD'ye de diğer partilerle koalisyon kurmak gibi bir isteği yok.
1: Yok ve yani evet, bundan sonra yani şöyle bir şey, seçimlerde mutlak çoğunluğu almak yeterli değil. Aslında meclisteki sandalyelere de mutlak çoğunluğu almak önemli. Şu an buna hiçbir parti ulaşamayacak gibi gözüküyor.
0: Anlıyorum. Bizimle bunları paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Haber redaktörümüz Mustafa Kayabaşı'yla küçük bir sohbet ettik.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin. Nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.